Radyo Turkuaz.

0: Arası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 4 Eylül 1885 yılında self-servis ilk defa New York'ta uygulanmaya başlandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

olmaz. İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategori.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Fırın olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki 100 bin...

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Reklam. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemesiyle indirimli satış reklamlarında yeni kurallar uygulanmaya başlandı. İndirim öncesi fiyatın belirlenmesinden şartlı satış kampanyalarına kadar birçok alanda şeffaflık zorunlu hale gelirken tüketiciyi yanıltan uygulamalara yönelik denetimler artırıldı.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
1: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
1: Empara, bankanın güzeli.

Haber mobil uygulama. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

Ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali Bey.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Garanti BBVA.

0: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondihome mağazaları ve Dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Şehre dönüşle birlikte günlük rutinde yeniden başlıyor. Mevsime uygun giyim ve sneaker seçimlerinden evde yenilenen ihtiyaçlara kadar yeni döneme hazırlanırken küçük değişiklikler günlük hayatı daha konforlu hale getirebiliyor. Özellikle ev yaşamında kullanılacak küçük ev aletleri ve mobilyalarda ihtiyaçları önceden belirlemek hem doğru ürünü seçmeye hem de bütçeyi daha iyi planlamaya yardımcı oluyor. Şehre dönüş kampanyası kapsamında %30'a varan indirimlere ek 700 liraya varan kupon fırsatları İdefix'te. Giyim,

0: Sneaker, küçük ev aletleri ve mobilyalarda avantajlı alışveriş fırsatlarını keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 4 Eylül 1885 yılında self-servis ilk defa New York'ta uygulanmaya başlandı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu sabahlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurla güne merhabasına bugün bu saatte saat 8 itibariyle başlamış olduk. Ama Radyo Türkuaz frekanslarında kavuştuk çok şükür. Amacımız güne güzel bir başlangıç yaparak hafta sonunda da en güzel şekilde hazırlanmak. Her şeyden evvel hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Hiç şüphesiz haftanın en sevilen günü Cuma gününe de güzel bir şekilde başlangıç yapıp hafta sonunda da en güzel

şekilde hazırlanmak nasip olsun her birimiz için. Şu an yollarda bizleri dinleyen dinleyicilerimiz, yolunuz açık olsun. Güzel bir iş günü, güzel bir yaşam günü olsun her birimiz için. O zaman kocaman günaydın.

0: işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı

programımızın da ilk dakikalarında ilk önemli haberimizi paylaşmak istiyorum sevgili dinleyenler. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim döneminin yol haritasını açıkladı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni dönem planında milli birlik, oyun temelli öğrenme ve bilinçli teknoloji kullanımı olmak üzere 3 temel başlığın öne çıktığını paylaştı. Öte yandan kamuda çalışan velilerse sevgili dinleyenler 7 ila 11 Eylül tarihleri arasında idari izinli sayılabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu bu durumda. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar da hayata geçiyor. Bu uyum eğitimleri kapsamında veliler de sürece etkin olarak katılabilecekler. Bu çerçevede kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihleri arasında günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye devam ederken sağlıkla alakalı gelişmeleri de paylaşalım sevgili dinleyenler. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının kayıtlara geçen en büyük ikinci ve şimdiye kadar görülen de en hızlı yayılan salgın olduğunu bildirdi. Bu konuyla alakalı da birçok ülkede çalışmalar var. Kendi ülkemizle de ilgili koruma anlamındaki tedbirler olarak umarım da tezden kontrol altına alınır o bölgelerde de. Öte yandan kardiyoloji anlamında uzmanlar ani başlayan göğüs ağrısı ya da ağrının sırta yayılmasının kalp damar sistemiyle ilişkili ciddi tabloların belirtisi olabileceğine de dikkat çekti. Her şeyden önemlisi kendi vücudumuzu çok iyi tanımalıyız sevgili dinleyenler. Özellikle de yaşımız ilerledikçe vücudun verdiği sinyalleri iyi analiz etmek önemli. Mesela göğüste baskı, sıkışma, aynı şekilde soğuk terleme, bulantı, baş dönmesi gibi şikayetler için zaman kaybetmeden tıbbi değerlendirme yapılması gerektiği ve bir uzmana, doktora başvurmak önemli olduğunun altını çizelim. Hepimiz için sağlıklı günlerimiz olsun.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Fatih. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Hepsi burada.

0: Taksit fırsatını kaçırma.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Bugüne dair ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, bazı yerlerde de üzerinde seyredecek. Marmara bölgesi özeline baktığımızda İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın geneli serin, rüzgarlı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında olabileceği bir süreç var. Karadeniz bölgesinde Orta ve Doğu Karadeniz şeridinde yağışların daha belirgin ve kuvvetli olması, gök gürültülü sağanak geçişlerinin bölge genelinde etkili olması bekleniyor. İç Anadolu bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yaz havası etkisini sürdürmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Toroslar mevkinde yerel bulutlanmalar görülse de güney illerinde ve güneydoğuda termometreler 35 ila 40 derece arasında bir yüksek değerleri göstermesi öngörülüyor. Doğu Anadolu bölgesinin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı. Güney kesimleri ise az bulutlu ve açık geçeceğini işaret ediyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü sevgili dinleyenler. Ama siz hafta sonuna dair de planlı program varsa şayet bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

0: 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para Güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.

Kahveyle başlayanlar için bir araştırma yapılmış sevgili dinleyenler. Kahve tercihleriniz aslında karakterinizin hakkında da ipucu verebiliyormuş. Nasıl mesela? Örneğin Türk kahvesi. Gelenekçi ve samimi bir izlenim yaratıyor. Türk kahvesini seçtiyseniz sosyal çevrenizde samimiyete ve güvene önem veren biri olabilirsiniz. Latte konusuyla alakalı uyum ve sakinlik ön plana çıkıyor. Latte tercih edenler genellikle uyumlu, iletişimi güçlü kişiler olarak yorumlanıyormuş. Espresso net ve seçici izlenim yaratıyor ki espresso seçtiyseniz sosyal hayatınızda az ama öz mantığını benimseyenlerden olabilirsiniz. Filtre kahve ki en çok benim de tercih ettiğim kahve türüdür. Özgürlüğüne düşkün. Bir de yay burcu olarak tam olmuş benim için. Filtre kahve tercih edenler genelde bağımsız ve kendi dünyası olan kişiler olarak öne çıktığını işaret ediyor. Moka eğlenceli ve sosyal enerji kaynağı, çevresinin enerji kaynağı olabilecek kişilerin tercih ettiği kahve türüymüş. Ve soğuk kahveler. Onlar da yenilikleri seven, rutinlerden hoşlanmayan bir karaktere işaret ediyormuş. Sizin kahve tercihiniz hangisi? Artık hangisi ise bugünkü kahveler daha bir afiyet olsun.

Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onlar için de şahane bir gün olsun. Mümkünse sıfır stres, yani hiçbir şekilde stresi olmayan, tebessüm

çok olduğu, yardımlaşmanın, ne bileyim, güzel duygulara dair her şeyin çok çok fazlasıyla olduğu bir gün diliyorum. Tabii ki hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin ve duanızda olmak da duasıyla. Biz şimdi ikinci saatimizde de geçmişten günümüze birbirinden güzel şarkılarla bugüne merhaba demeye devam edeceğiz. O yüzden bir kere daha hepiniz hoş geldiniz. Günaydın.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank

0: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz yer tahsili bulacağım.
1: Çok şeyimi kaybettim ben hayatta. Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
2: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Merkez Bankası'nın raporuna göre deprem bölgesinde artan konut arzı, kira enflasyonundaki yükselişi yavaşlattı. Yeniden imar faaliyetleriyle güçlenen arz artışının çevre illerdeki kiralık konut piyasasına da olumlu yansıması bekleniyor.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Şimdi sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer gelişme de sevgili dinleyenler, ev hanımlarını ilgilendiren bir gelişme. İhtiyaç sahibi ailelere 11.038 TL'ye kadar destek sağlanabiliyor. Ev hanımlarına özel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 11.038 TL. Herkese otomatik olarak verilmiyor tabii ki ama ailenin ekonomik ve sosyal durumu değerlendirilerek destek uygunluğu belirleniyor. Bu yüzden de destek kapsamında eğitim giderleri, çocukların temel ihtiyaçları, ailelere ekonomik destek adı altında bu yardımlar yapılıyor. O yüzden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinden de gerekli yerlerden sevgili dinleyenler başvurularınızı yaparak değerlendirmeye girebilirsiniz.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik

0: teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Radyo Turkuaz.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Bugüne dair ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, bazı yerlerde de üzerinde seyredecek. Marmara bölgesi özeline baktığımızda İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın geneli serin rüzgarlı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlarının etkisi altında olabileceği bir süreç var. Karadeniz bölgesinde Orta ve Doğu Karadeniz şeridinde yağışların daha belirgin ve kuvvetli olması, gök gürültülü sağanak geçişlerinin bölge genelinde etkili olması bekleniyor. İç Anadolu bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yaz havası etkisini sürdürmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Toroslar mevkiinde yerel bulutlanmalar görülse de güney illerinde ve güneydoğuda termometreler 35 ila 40 derece arasında bir yüksek değerleri göstermesi öngörülüyor. Doğu Anadolu bölgesinin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı. Güney kesimleri ise az bulutlu ve açık geçeceğini işaret ediyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü sevgili dinleyenler. Ama siz hafta sonuna dair de plan program varsa şayet bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

Ağustos usulca gitti. Hatta bence yaz usulca gitti. Eylül'ün serinliği. İnşallah nasip olursa Ekim'in huzuru, Kasım'ın yağmuru geliyor sevgili dinleyenler. Bundan sonrası biraz huzur diyeceğiz artık inşallah. Biraz şans diyelim. Yine bolca güzel haberler olsun. Ne bileyim, sağlık konusunda hep güzel şeylere sebebiyet versin. Hep güzel gelişmeler olsun. Yani sağlıklı olsun. Hem beden hem de ruh sağlığı. Giden yükünü de götürsün tabiri caizse. Gelen de mutluluğuyla gelsin. Çaylar demlensin, yağmurlar yağsın. Bu sonbahar hepimize iyi gelsin sevgili dinleyenler. Şu an 4 Eylül Cuma günündeyiz ama hafta sonu mesela evvela bir kendimize iyi gelelim. Sonrasında sevdiklerimize iyi gelelim. Ve olabildiğince o iyiliği, iyi gelmeleri de hep hatırlayalım.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 4 Eylül 1885 yılında self-servis ilk defa New York'ta uygulanmaya başlandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi hizmet süresinin belirlenmesinde yalnızca SGK kayıtlarının

0: kararları ve diğer delillerinde dikkate alınabileceğine hükmetti. Karar, sigorta başlangıcı veya hizmet süresi konusunda eksik kayıt nedeniyle hak kaybı yaşadığını ileri süren çalışanlar açısından önem taşıyor.
1: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sundu.
2: Radyo Turkuaz.

Ve haftanın son uğurlu güne merhabası. Bugünlük de burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de ayrıca tek teşekkür ederiz. Hayırlı cumalarımız olsun tekrar. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Bugüne dair sağlıkla ve huzurla geçen bir gün olmasını dileyeceğiz. Aynı zamanda hafta sonunda da hem kendinize hem de sevdiklerinize güzel zaman ayırabileceğiniz şekilde geçmesini umut ediyorum. Çalışacak olanlar varsa şimdiden kolaylıklar olsun. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Haftaya pazartesi. Saatlerimiz tekrar yine 7'yi gösterdiğinde yeni güne, yeni haftaya beraber başlamak adına sabah 7'de uğurla güne merhaba da kavuşmak üzere.

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Uğur'la Güne Merhaba sona erdi.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin Alsu gemisinde gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Alsu gemisinin kaptanı ve 3. kaptanı tutuklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinde kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve can kaybının 10'a çıktığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir denildi. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin sultanları yarı finalde Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. Denizler

0: Karadeniz'de av sezonu başladı. Karadeniz'e açılan balıkçılar limanlara kasalar dolusu palamutla dönüyor. Ordu ve çevre illerde palamudun tanesi büyüklüğüne göre 30 lira ile 100 lira arasında satılıyor. Hafta sonu Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri yağışlı olacak. OpenAI yıllardır süren araştırmaların ürünü olan yeni nesil yapay zeka modeli GPT-6 Astra'yı kademeli olarak erişime açacağını duyurdu. İleri düzeydeki yetenekleri dolayısıyla bu model sıkı denetimlere tabi tutulacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Beni Vidi Göz.

Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
5: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Kırfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Sen hayatım, o kurtar.

0: İzmir'e gidecektim. Sen de gelir misin benimle? Çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Leyla!
1: Boşuna bekleme. Çoktan gitti bile. Mafya için çalışıyor. Kayıplara karıştı.
0: Bambaşka olan sen misin Leyla? Sen gidince ben de aynen böyle kalmıştım. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
2: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
3: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de.

0: katılım.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Radyo Turkuaz.
4: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: aylarında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 4 Eylül 1885 yılında self-servis ilk defa New York'ta uygulanmaya başlandı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
6: Ben güzelden anlarım.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin Alsu gemisinde gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Alsu gemisinin kaptanı ve 3. kaptanı tutuklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinde kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve can kaybının 10'a çıktığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir denildi. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli program pazar günü kamuoyuna duyurulacak. Programla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 7 bakanlığın imzasıyla hayata geçirilecek yeni güvenlik protokolüyle okullarda sıfır açık dönemi başlıyor. İstihdam edilecek 31 bin kişilik bahçe güvenlik personeli

0: okulların fiziksel güvenliğinde kritik bir rol üstlenecek. Birleşmiş Milletler El Nino hava olayının tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla büyüdüğünü belirtti. Küresel sıcaklık rekorları kırılacak, 2027 insanlık tarihinin en sıcak yılı olabilir. Süper Lig'de 4. hafta bugün tek maçla başlıyor. Başakşehir Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
1: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
2: O Akkefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
3: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
2: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
0: Selçuk sarayında gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
4: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
5: Sen gece sultanla beraber miydin?
1: Allah'ım onu en zor zamanında karşıma çıkardı. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşüm gerçek kalan Rabbim elbet yarım kalanda tamamlar.
6: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
7: Türkiye best modellerini arıyor.
8: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.tr

0: Kurkubazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.

0: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
5: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Şehre dönüşle birlikte günlük rutinde yeniden başlıyor. Mevsime uygun giyim ve sneaker seçimlerinden evde yenilenen ihtiyaçlara kadar yeni döneme hazırlanırken küçük değişiklikler günlük hayatı daha konforlu hale getirebiliyor. Özellikle ev yaşamında kullanılacak küçük ev aletleri ve mobilyalarda ihtiyaçları önceden belirlemek hem doğru ürünü seçmeye hem de bütçeyi daha iyi planlamaya yardımcı oluyor. Şehre dönüş kampanyası kapsamında %30'a varan indirimlere ek 700 liraya varan kupon fırsatı İdefix'te giyim, sneaker, küçük ev aletleri ve mobilyalarda avantajlı alışveriş fırsatlarını keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
7: İdefix bilgilendirdi.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 4 Eylül 1885 yılında self-servis ilk defa New York'ta uygulanmaya başlandı.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafın katkılarıyla.
11: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
12: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hizmet süresinin belirlenmesinde yalnızca SGK kayıtlarının değil, tanık beyanları ve diğer delillerinde dikkate alınabileceğine hükmetti. Karar, sigorta başlangıcı veya hizmet süresi konusunda eksik kayıt nedeniyle hak kaybı yaşadığını ileri süren çalışanlar açısından önem taşıyor.
11: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sundu.
0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin Alsu gemisinde gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Alsu gemisinin kaptanı ve 3. kaptanı tutuklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinde kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve can kaybının 10'a çıktığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir denildi. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin sultanları yarı finalde Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. Denizlerde av sezonu başladı. Karadeniz'e açılan balıkçılar limanlara kasalar dolusu palamutla dönüyor. Ordu ve çevre illerde palamudun tanesi büyüklüğüne göre 30 lira ile 100 lira arasında satılıyor. Hafta sonu Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz'e ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri yağışlı olacak. OpenAI yıllardır süren araştırmaların ürünü olan yeni nesil yapay zeka modeli GPT-6 Astra'yı kademeli olarak erişime açacağını duyurdu. İleri düzeydeki yetenekleri dolayısıyla bu model sıkı denetimlere tabi tutulacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para Güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Cemre. Benimle evlenir misin?
4: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
5: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
6: Bak bu baygın bakışlar var ya. Masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
5: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
7: Abla orası bizim babamızı kaybettiğimiz. Bizim ikimizin de dağılır yani.
4: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz yer tahsili kuracağım.
8: Çok şeyimi kaybettim ben hayatta. Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
9: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
10: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
11: Kazancımnet, sigortamnet.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Afyonkarahisar Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Ankara Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mersin Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
1: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Kocaeli Radyo Turkuaz dinliyor.
6: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Malatya Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz. Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz. Adımız turkuaz, adımız turkuaz. Radyo Turkuaz.

Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan, Sivas Kongresi Anadolu'daki milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeştir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili soruşturmada Karatepe ile irtibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. KPSS maratonu pazar günü başlayacak. Genel yetenek, genel kültür oturumu yapılacak. Alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül'de gerçekleşecek. Türk Kızılay 2026'nın 8 ayında 2.007.440 ünite kan bağışı toplandığını açıkladı. Yaz aylarında bağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %7,7 arttı. İtalya'da son 80 yılda 68 hükümet değişti. İtalya Başbakanı Meloni'nin başında bulunduğu hükümet 1413 günle Berlusconi'nin iktidar rekorunu kırdı. Meloni bunu binlerce destekçisiyle birlikte kutlamaya hazırlanıyor. Serbest piyasada gram altın 6.979, dolar 48.44, euro ise 56.31 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
1: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
2: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemci.

0: güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 4 Eylül 1885 yılında self-servis ilk defa New York'ta uygulanmaya başlandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan, Sivas Kongresi Anadolu'daki milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeştir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili soruşturmada Karatepe ile irtibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuki işlemi olmayan vatandaşları mağdur eden 31 avukat için gözaltı kararı verildiğini, 39 farklı büroda arama ve el koyma çalışmalarının başladığını bildirdi. Amirli kadın voleybol takımı 2026 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yarın Sırbistan'la karşılaşacak. Karşılaşma saat 16'da başlayacak. Türkiye'nin en büyük 10 bankası yılın ilk yarısında 415,7 milyar lira kar elde etti. Bu bankaların aktif büyüklüğü geçen yıla göre %29 artarak 42 trilyon lirayı aştı. Dostoyevski'nin 180 yıl önce yazdığı Beyaz Geceler romanı TikTok'un kitap topluluğu BookTok sayesinde yeni bir fenomene dönüştü. Aşk ve yalnızlığı konu alan eser özellikle Z kuşağının yeni gözdesi haline geldi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Her şeyi bir kenara bırakın. Utku ile istekler yanı başınızda başladık. Selam olsun, hayırlı cumalar güzel insanlar. Üç güzel saati yaşayacağız, paylaşacağız. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında. Bakalım sesimiz nerelerde güzellik buluyor, nerelerde anlam buluyor. Yine her daim olduğu gibi sizlerin gönlünden geçenleri dile getirmek adına ben sizlerle birlikteyim. Bakalım şu anda dostlarımız nerelerden dinliyor, nerelerden eşlik ediyorlar bize. Önce bir mesaj attığımızı hatırlatalım. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden kulak veriyor bize. Bir 505-188-30-0. WhatsApp mesaj attığımız bir kez daha hatırlatalım. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Yavaş yavaş söylüyorum ki dostlarımız kolayca kaydetsinler, not etmeyenler notlarını alsınlar. Yine her zaman olduğu gibi en sevdiğiniz sanatçının da ismini lütfen not etmeyi unutmayın. Bugün özel yine sevdiğiniz sanatçının en sevdiğiniz şarkısını belki de dile getireceğiz. Kimi zaman nostalji yapacağız, kimi zaman günümüze geleceğiz. Ama her daim olduğu gibi şarkılar hayatımıza damgasını vuran şarkılar. Evet, 505-188-30-0 mesaj attığımız. Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Sevdiğiniz sanatçıyı da not etmeyi unutmayın. Ve bizi takip etmeyi de unutmayın, olur mu? Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Hazırsanız başlıyoruz.

0: sesin hep kulaklarımda.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Garanti BBVA.

0: Elle'ye varan World Puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Yine maşallahınız var, harikasınız. Yine herkes radyosunun başında. Öyle güzel dostlarımız var ki, hem Türkiye'den hem dünyanın çeşitli ülkelerinden kulak veren öyle güzel dostlar var ki. Yani neçesinde herkesin bir hikayesi var. Herkesin farklı bir hikayesi var şarkılarda. Bunu da bir sözle, bir sesle veyahut da bir melodiyle dile getirmek güzel bir şey tabii ki. Bazen küçük bir tebessüm bile insanın kalbine dokunabiliyor. Aynı güzel bir anıyı paylaştığımız gibi, öyle değil mi? O yüzden herkesin birbirine iyi gelmesi lazım. İyiliklerle, güzelliklerle diyelim. O zaman başlayalım artık gelen mesajlara. Uzaklara şöyle bir selam göndermek istiyorum. Şu anda kızımla Chicago'ya doğru gidiyoruz ve sizi dinliyoruz diyor. Turkuaz'da çalışan herkese iyi çalışmalar diliyoruz. Gülşen ve Deniz, selam olsun size. Onlar da şu anda büyük ihtimalle orada sabah saat 8 olması lazım, öyle mi? Selamlar olsun sizlere de. Dünyanın bir ucundan kulak veren dostlarımız da var. İzmir'den hayırlı cumalar. Hülya, teşekkürler. Ayla Samsun'dan dinliyor bizi, kolay gelsin. Refik'in mesajı var, hayırlı cumalar olsun. Yarın akşam Fenerbahçe Beşiktaş maçında başarılar diliyorum. Öncelikle dostluk kazansın diyor. Selam olsun. Evet, yarın güzel bir derbi var. Bakalım ne olacak sonuç. Ben de merakla bekliyorum. Bayrampaşa Cevat Paşa'dan Nurşen,

Ben sana bundan sonra hayaletim. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Dostlarımız nerelerden dinliyor? Şöyle bir bakalım. Yine her daim olduğu gibi. Eksiksiz görüyorum sizi, harikasınız. Ali ile devam edelim. Mersin'den Adana'ya geldim diyor. Burada yaz bitmemiş hala diyor. Bitmez, orada bir Kasım'a aralığa kadar gider, öyle değil mi? Sıradaki şarkım sana. Özellikle demiş, evde beni bekleyen oğlum ve eşim için bir şarkı istiyorum. Yolun açık olsun, Allah'a emanet ol. Sevgili Ali, sana ve güzel ailene bir şarkıyla eşlik edeceğim. Osmaniye'den İsmail, o da biz dinliyor. Hatay'da çalışıyorum demiş. Sıradaki şarkıyı sana armağan edeyim. Sanatçıyı bana bırakmışsın. Eyvallah, teşekkürler. Sağ olasın. İsa İstanbul'dan eşim Hatice için gelsin diyor. Bütün hasret çekenler için. Yeşim İzmir'den dinliyor. Selamlar olsun. Sıradaki şarkım sizler için. Zühre, hayırlı cumalar. Teşekkür ederim. Merhabalar, hayırlı cumalar olsun. Belçika'dan Türkan. Sezen Aksu'dan bir şarkı istiyorum. Bir kahvem, bir de radyo turkuaz var diyor. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Sizlere de afiyet olsun. Selam olsun güzel insanlar. Abdurrahman, o da bizi dinliyor. Aleyküm selam, hayırlı cumalar. Bütün çanta imalatçıları için gelsin demişler gönderdikleri mesajda. Nasıl keyifler? Şöyle bir bakayım. Maşallah güzel. Herkes bir şekilde hayatın telaşında. Öyle değil mi? Hadi gelin bu şarkılara kendimizi bırakalım. Ardından devam edelim. Varsa eklemek istedikleriniz, ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Aramıza yeni katılanlar, bize daha önce hiç yazmayanlar, sizler de buyurun. Hadi hazır mısınız? Şöyle bir göreyim gelen mesajlarınızı. Bakalım dostlarımız şu anda nerelerden dinliyor bizi.

Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: fırsatını kaçırma.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Hayat işte. Öyle değil mi? Bir şekilde gidiyor. Gittiği yere kadar gidecek. Allah sağlıklı, saatli, hayırlı ömürler versin herkese. Ben Sevgi diyor. Serdar Ortaç veyahut da Mustafa Sandal. Ablacığım birazdan dinleteceğim Mustafa Sandal şarkısı. Kahveler hazır demiş bizde. Peki. Afiyet olsun sana da ve sevdiklerine. Merhabalar, iyi yayınlar. Fatih Reyhan. O da bizi dinleyen dostlarımızdan. Sıradaki şarkı, kardeşim çok uzaklarda diyor, Utku Öztürk için gelsin ve hiç yanımıza gelmeyen ablası Narin'den diyor, sizden bir şarkı istiyoruz, biz de üzüm ekliyoruz annem İclal'le birlikte demiş. Gönderdiği mesajında sevgili kardeşimize de sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Şerife, iyi yayınlar, annemle birlikte dinliyoruz sizi, annem için bir şarkı. Firdevs, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı size ve Mesut Armağan olsun. Eskişehir'e sevgiler. Ayşen, hayırlı cumalar. Yine diyor pazartesiye kadar yoksunuz diyor. Ama sesiniz bizlere iyi geliyor. Çok yakında sesimizi duyacaksınız, merak etmeyin. Merhabalar, iyi yayınlar İskenderun'dan. Fatih Karahan, o da bizi dinliyor. Yıldız Silbe istekleri var. Birazdan dinleteceğim. Beklemede kalın sizlerde. Mardin Kızıltepe Hakkari yolundayım. Sizleri dinliyoruz. Sevgili Ali Yavuz, yolunuz açık olsun. Allah'a emanet. Kürşat, aleykümselam. Hayırlı cumalar sana da. Mesut Batman'dan dinliyor. Şu an Hatay'dan Batman'a doğru yoldayız diyor. Eşim, çocuklarım Miran, Yavuz Ali ve

saf için demişler gönderdikleri mesajda. Peki devam edelim. Varsa bir mesajınız, ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. Instagram Radyo Turkuaz. Birazdan oradaki mesajları da okuyacağım.

Maşallah. Osman Kırşehir'den dinliyor. Sana ve çalışma arkadaşlarına Hamdi'ye. Ben de sıkı bir turkuaz dinleyicisiyim. Ben de buradayım diyor. Hayırlı cumalar olsun. Ümit İzmir'den burun ameliyatı oldum diyor. Tepecik Araştırma Hastanesi'nde kulak burun boğaz servisindeki bütün doktorlara, hemşirelere armağan olsun. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. Ankara Polatlı'dan Gülsima, sıradaki şarkı Annem Dilek için gelsin diyor. Peki, sizlere de hediyemiz olsun. İyi yayınlar. Çiğdem Hanım, Mudanya'nın Trile Mahallesi'nden torunum Masal için gelsin. Anneannesi onu çok seviyor diyor, maşallah. Rabbim güzel yazılar yazsın evlatlarımıza. Adnan oğlum İshak ve Yusuf Alim için Batman'dan selam olsun sizlere demişler. Eyvallah, teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Yollar uzun ama demişsiniz, sayenizde akşam oluyor, iyi ki varsınız diyor. Sıradaki şarkı Halk Bankası İskenderun Birikim Merkezi'ne gelsin demiş. Sevgili Demir ve ekip arkadaşları için. Fatih Karahan, o da bizi dinliyor. Sıradaki şarkı sana ve İskenderun'daki bütün sevdiklerine armağanım olsun. Şimdi yepyeni bir şarkı var. Ayla Çelik yorumunu çok severim. Sesi bir başka, besteleri bir başka, şarkıları bir başka. Çok güzel bir şarkıyla sevenleriyle yeniden buluştu. Bugün taptaze yeni geldi şarkı. İstanbul Aşıkları diye bir şarkı. Dinleyin bakalım, sevecek misiniz? Şarkının sonunda da Hakan Altun düeti var. Tam bir İstanbul şarkısı, tam bir İstanbul aşığını, eski aşıkları anlatan şarkılardan bir tanesi olmuş. Biz dinledik az önce, çok sevdik. O zaten ne yaparsa iyisini yapar Ayla. Tebrik ediyorum. O zaman geçelim şarkıya. Özellikle sözlerine çok dikkat etmenizi rica ediyorum sizden. O zaman devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana aktarabilirsiniz. Özellikle daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar, sizleri de davet edelim o zaman. Hadi gelin Ayla Çelik'in İstanbul Aşıkları isimli şarkısına hep birlikte kulak verelim.

0: garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, kare kod veya mobil temassız

0: güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 4 Eylül 1885 yılında self-service ilk defa New York'ta uygulanmaya başlandı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

İsa Asel Şahbaz'la beraber dinliyoruz sizi. Selam olsun size de. Cemile İzmir'den dinliyor. Canım eşim için armağan olsun diyor. Kavuşmamız az kaldı diyor. Şafak 91 hadi bakalım. İzmir Konak'tan Fatma Nur. Sıradaki şarkı Yeğenim Duru'ya gelsin. Hep beraber sizi dinliyoruz demişler. Eksik olmayın, teşekkür ederim. Sizin de her şey kalbinizce olsun sevgili dostlar. Ayrıca İzmir'den Yalova'ya seyahat ediyoruz. Özellikle şoförümüz için bir şarkı demiş Sevil Hanım. Selam olsun size de. İyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Burası Radyo Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor. İlk saati kapatıyoruz. Önümüze daha çok güzel bir iki saat sizleri bekliyor. Bakalım şu anda neredesiniz ve neler yapıyorsunuz? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj

0: paylaştı. Erdoğan, Sivas Kongresi Anadolu'daki milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili soruşturmada Karatepe ile irtibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli program pazar günü kamuoyuna duyurulacak. Programla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 7 bakanlığın imzasıyla hayata geçirilecek yeni güvenlik protokolüyle okullarda sıfır açık dönemi başlıyor. İstihdam edilecek 31 bin kişilik bahçe güvenlik personeli okulların fiziksel güvenliğinde kritik bir rol üstlenecek. Birleşmiş Milletler El Nino hava olayının tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla büyüdüğünü belirtti. Küresel sıcaklık rekorları kırılacak, 2027 insanlık tarihinin en sıcak yılı olabilir. Süper Lig'de 4. hafta bugün tek maçla başlıyor. Başakşehir Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: gibi değil.
1: Yani herkes günün bir telaşında, öyle değil mi? Şöyle bir herkes şu anda şöyle bir dursun, derin bir nefes alsın. Çünkü hayatın koşturmacasına gücümüz yetmiyor bazen. Gerçekten. Bu koşturmaca içerisinde güzel şeyleri de fark edemiyoruz. O yüzden eğer ortam mekan müsaitse bir çay, bir kahve veyahut da bilmiyorum direksiyon başında mısınız, işinizin başında mısınız, nereden eşlik ediyorsunuz bilmiyorum ama bilin ki bu şarkılar bizim şarkılarımız, hep birlikte eşlik ediyoruz. O yüzden gönlümüze ferahlık, yüzümüze bir anlamda tebessüm. Her zaman dileğimiz budur. Karşımıza güzel insanların çıkması, geçmişin güzel hatıralarını yaşamak, onu yüreğimizde hissetmek, bugünün güzelliklerini de kaçırmadan hayata olduğu gibi böyle dümdüz ilerleyip gidebilmek. Olay bu. Bir şarkı vardı Necdet Alp'in. Olay bu kadar basit diyor. Yani aslında çok basit ama biz bazen zorlaştırıyoruz. Buse İzmir'den yazıyor. Canım kedim turşik için demiş. Peki sana da armağan olsun. Ardından Eymen, Eymen Demir, Aydın Didim'den Nevşehir'e gidiyoruz. Sizi severek dinliyoruz. Çok sevdiğim annem Zübeyde, babam Necdet ve çok kıymetli kardeşim Zeynep ve bütün Turkuaz ailesi için demişler. Sizlere de hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Bursa'dan Firdevs, kahvaltılık sos yaparken dinliyorum sizi. Eşim, kızlarım ve damadım için iyi ki siz, iyi ki Turkuaz diyerek duygularını paylaşmışlar. Peki. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
2: Taziz.

Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Sabahlar günün şarkısını sundu.
1: 1967 yılına gittik, düşünebiliyor musunuz? 1967 anma arkadaş. Yıllar geçmiş üstünden. Devam edelim. Selamut Kayılı Cumalar, Datça'dan selamlar, saygılar. Benim rahmetli annemin 3. ölüm yılı diyor. Nurlarda yatsın anneciğim İlda. Rabbim bütün ölmüşlerine rahmetiyle muamele eylesin. Merhabalar, hayırlı cumalar. Silivri'den Ümit. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. İyi yayınlar, hayırlı cumalar dilerim. Yaşar'dan bir şarkı istiyorum diyor. İstanbul'dan Sevim, sevgilerimle diyerek duygularını paylaşmışlar. Dilek, Ankara Polatlı'dan Dilek, Yıldız Silbe istekleri var. Dinleyeceğiz birazdan, beklemede kalın. Yedibosna'dan Refik, sağ olasın, estağfurullah, her şey gönlünce olsun senin de. Yusuf Erdemci, sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine de armağanımdır. Kabul buyurun, keyifle dinleyin, olur mu? Ayrıca dükkanda arkadaşlarla dinliyoruz sizi. Hepimiz için bir şarkı hediye olsun diyor sevgili Ali Samet Yıldız. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Hayırlı işler diliyorum. Devam edelim Utku'yla isteklere. Şöyle bakıyorum, programın yarısı geride kalmış. Bir diğer yarısı daha var. Bakalım sizler nereden dinliyorsunuz? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

devam edelim utkuyla isteklere. Merve sıcak bir Konya'dan merhabalar diyor. Terasta halı yıkıyoruz ve sizi dinliyoruz. Sezen Aksu'dan bir şarkı dinletmiştim az önceki saati kapatmadan önce. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Biz Zehra Erva Muhittin Özge Ankara'dan sevgilerle Hatice halamız için bir şarkı armağan etmek istiyoruz demiş. Yolculuklar sizinle güzel. Sağ olun, iyi yolculuklar diliyorum size de sevgili dostlar. Şanlıurfa'dan Deniz ben. Urfa hala çok sıcak diyor. Dört gözle soğumasını bekliyoruz. Tüm kış mevsimini sevenlere hediye etmek istiyorum demiş. Peki, sana da armağan olsun. Kış bekleyenlerin de inşallah gönüllerince bereketiyle gelsin kışta. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var ama ben bahar çocuğuyum. Baharı daha çok seviyorum. Antalya'dan Ayşenur, işimizin başında eşlik ediyorum sizi. Dünyanın en mükemmel patronu için gelsin diyor. Şükür ki ona rastlamışım diyerek duygularını paylaşmış. Abi Kemal ben yeni kıraca giderken seni dinliyoruz demiş. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Sizin de yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Fatma, teşekkürler. Senin de her şey gönlünce olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizlere hediyemdir. Kabul buyurun, keyifle dinleyin. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi 3-7 Eylül tarihleri arasında al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri

0: İzmir'e gidecekti. Sen de gelir misin benimle? Çalınmasın, söylenmesin.
1: Sen benim şarkılarımsın. Leyla!
2: Boşuna bekleme. Çoktan gitti bile. Mafya için çalışıyor. Kayıplara karıştı.
0: Bambaşka olan sen misin Leyla? Sen gidince ben de aynen böyle kalmıştım. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
3: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
4: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.

0: 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Şehre dönüşle birlikte günlük rutinde yeniden başlıyor. Mevsime uygun giyim ve sneaker seçimlerinden evde yenilenen ihtiyaçlara kadar yeni döneme hazırlanırken küçük değişiklikler günlük hayatı daha konforlu hale getirebiliyor. Özellikle ev yaşamında kullanılacak küçük ev aletleri ve mobilyalarda ihtiyaçları önceden belirlemek hem doğru ürünü seçmeye hem de bütçeyi daha iyi planlamaya yardımcı oluyor. Şehre dönüş kampanyası kapsamında %30'a varan indirimlere ek 700 liraya varan kupon fırsatları İdefix'te giyim, sneaker, küçük ev aletleri ve mobilyalarda avantajlı alışveriş fırsatlarını keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

15.37 saatler devam ediyor Utku'yla istekler. Kuşadası'ndan Ankara'ya dönüyoruz. 5 aylık kızımızla ailece dinliyoruz sizi demiş Hediye Hanım. Allah bağışlasın, selam olsun. Fatma Karakaya, moralimiz çok bozuk diyor. Bahçemizde aile mezarlığı yapmıştık. Anneme, babamı ve abim mezarlığı taşlarını kırmışlar diyor. Çok üzgünüm diyor. Yani onu yapanlar insan değil bence. Bir kamera falan koyun bence, olur mu?

Samsun'dan Osman, radyonun tek adresi Turkuaz ve sizi dinlemek çok süper diyor. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Şu anda Atakum sahiline yürüyüş yaparken dinliyorum sizi. Sevgili Osman'a, Alaçam ilçesindeki dinleyen bütün dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Aynur'un mesajı var. Hayırlı cumalar olsun. Rabbim gönlümüzü yormayan, kalbimizi incitmeyen, sonu hayırla biten yollar nasip etsin. Amin. Adem, Ceylan Pınar'dan dinliyor bizi. Adem Yıldırım, Şanlıurfa'ya sevgiler, selamlar olsun. Servisteyiz diyor. Mustafa Yavuz için diyerek duygularını paylaşmış. Şeyma'nın mesajı var. Şeyma da bizi dinliyor. Şu anda diyor fabrikada, bir kola fabrikasında çalışan arkadaşımız Tuğçe için der misiniz diyor sıradaki şarkı. Peki Şeyma ve Tuğçe için de gelsin. Fabrikada kulak veren bütün dostlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Hazır mıyız? Yepyeni bir şarkı yine. Bir Koray Avcı şarkısıyla bir baş başa kalalım, buluşturayım sizi. Hemen ardından devam edeceğiz Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz.

Dur sana şöyle bir bakayım. Devam edelim. Merhaba Utku diyor. Almanya Stuttgart'tan sevgili Beyhan abi. Pazartesi günü Antalya yolcusu kalmasın diyor. Bavullar hazırlandı be ya diyor. Eyvallah. Sıradaki şarkı Uzun Köprü Edirne'deki arkadaşım Cemile Aksoy için gelsin. Yayınlar dileğinde bulunmuşlar. Selam olsun. Senin de her şey gönlünce olsun. Bavullar hazırlanmış. Hediyelikler yapılmış. Her şey gönlünce olsun. Güzel bir tatil diliyorum. Artık emeklisin Beyhan abi. Dilediğin zaman gelip ziyaret edebilirsin. Sevdiklerini, sevenlerini. İsmim İrem. Çamlıyayla'dan Adana sıcağına gidiyoruz diyor. Hafta sonu yapılacak olan KPSS sınavı için bu süreçte bana destek olan aileme çok teşekkür ederim diyor. Hem de buradan bütün sınava girecek olan adaylara başarılar diliyorum. Bütün fedakar aileler için gelsin demiş sevgili İrem göndermiş olduğu mesajında. İrem, iyi sonuçlarını bekliyoruz, oldu mu? Seninle gurur duyuyoruz. İzmir'den Milas Güllü'ye seyahat ederken keyifle dinliyoruz sizi. Eşim Nazım ile birlikte Çin Şangay'daki kızı Meriç için bir şarkı demiş Emine Hanım. Ne diyelim, Allah kavuştursun. Pek de yakın değil aslında değil mi Çin Şangay? Allah kolaylık versin. Hasretlik zordur. Gurbet zordur. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın...

0: Keyfini çıkarıyor.
1: En para en para bankanın güzeli.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 4 Eylül 1885 yılında self-servis ilk defa New York'ta uygulanmaya başlandı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Osman Tektaş, eşim Aslıhan'la birlikte selam olsun Osmaniye'den dinliyoruz sizi. Kış hazırlığı yapıyoruz, sarımsak soyuyoruz diyor. Kızlarım Yaren, Şevval ve Cemre'nin selamları var diyor. Aleyküm selam. Ceceli istekleri var, son saatte bakacağım. Ankara'dan Esra, sıradaki şarkı haftaya birinci sınıfa başlayacak olan kızım Burçe Nehir için demiş. Maşallah, hadi bakalım. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Bir bakıyorsunuz bir olmuş, bir bakıyorsunuz dört olmuş, bir bakıyorsunuz beş olmuş. Zaman öyle akıp gidiyor. Allah zihin açıklığı versin. Tuğba Serin, ablalarım Emine ve Selma ile birlikte yolculuk yapıyoruz. Onları çok seviyorum diyorlar. Kolaylıklar diliyorum size de, iyi yolculuklar. Bizden selam olsun size. Şu anda eşim yanımızda, sizi dinliyoruz. Eşimle 41 yıl devirdik diyor, maşallah. Bütün gençler örnek olalım diyor. Saygı sevgiyi getirir. Sevgi saygı olduğu müddetçe nice yıllar birlikte geçer diyerek duygularını paylaşmışlar. Aleyküm selam sevgili Servet. Ben de diyor jandarma personeliyim. Devriyedeyiz. Sizi dinliyoruz demişler. Edirne'de sevgiler, selamlar olsun sizlere de. Edirne'de ben askerlik yapmıştım. Uzunköprü'de ve Edirne merkezde. Hatta benim askerlik yaptığım en son Edirne'deki Tunca Kışlası da galiba üniversite mi oldu, bir şeyler oldu galiba en son bildiğim kadarıyla bu. Ardından Şeyma ve Tuğçe, iki kıymetli arkadaşımız. Bizler diyor saha ekibiyiz, sizi sahada dinliyoruz.

O zaman size ve şu anda dinleyen bütün dışarıda emek veren, ekmeğinin peşinde koşan bütün dostlarımıza da selam olsun. Şeyma ve Tuğçe için de hediyemiz olsun istek şarkımız. Kardeşim yine her zamanki bir yollardayım diyor sevgili Süleyman. Bu şarkıda sana armağan olsun. Nusaybin'de bulunan eşim Songül için diyerek duygularını paylaşmışlar. Hadi dinleyelim, ardından son saatte birlikteyiz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan, Sivas Kongresi Anadolu'daki milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeştir dedi. Marmara Denizi'nde meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili soruşturmada Karatepe ile irtibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin görev sırasında kullanacakları önlüklerin ortam özellikleri ve günlük ihtiyaçlarına yönelik tasarlanması için öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 878.840 evladımızı sağlık elçisi yaptık. Sağlıklı hayat merkezlerimizdeki bebek, çocuk ve genç akademilerimizle de yaklaşık 1 milyon kişiye sağlık eğitimleri verdik dedi. Çevre Bakanı Murat Kurum İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinde ilk konutların tamamlandığını, Eylül ayı içinde teslimlerini yapacaklarını açıkladı. Serbest piyasada gram altın 6.956, dolar 48.45, euro ise 56.30 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

devam ediyoruz. Üçüncü ve son saate merhaba demiş olduk. Nihal, çok teşekkür ederim kardeşim. Hayırlı cumalar olsun sana ve bütün sevdiklerine. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Aydın'dan Yeşim, hayırlı cumalar diliyorum. Canım eşim Mehmet için çocuklarım Ege ve Ceylin'e gelsin diyor. Allah bağışlasın, selam olsun. Meral, ben tatilden dönüyoruz. Dönüş artık diyor Ankara'ya. Yolda keyifle dinliyoruz sizi. Eşim Levent, kızlarım Elif, Ela için Kırşehirliyiz. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Size de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Yani neticesinde sayılı günler çabuk geçiyor. Elif, Giresun'dan dinliyorum sizi. Başınız sağ olsun. Bir sene önce babam vefat etti diyor. Allah geride kalanlara sağlık sıhhat versin. Mekanları cennet olsun inşallah. Elazığ'dan sevgilerle Erkan. Sıradaki şarkım da sana armağan olsun. Saygılar bizden de sizlere, sevgiler, selamlar. Ayrıca Kırıkkale'den Ebru Gökdere. Şu anda Ankara'dan Kırıkkale'ye gitmeye çalışıyorum. Trafik çok yoğun diyor. Kendim için Semih Cenk'ten bir şarkı istiyorum diyor. Umarım diyor

Ankara'ya varmadan mesajımı okursunuz. Ebru, inşallah dinliyorsundur. Yolun açık olsun. Semicenk istekleri var. Birazdan dinleteceğim, olur mu? Hazır mıyız? Sesini çok severim, yorumunu çok severim. Şarkıları bir başkadır gerçekten. Her şarkısı ayrı bir olaydır Serdar Ortaç'ın. Dinleyelim. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Semicenk hayranlarının gönlünden geçen ortak bir şarkıyla buluşturacağım sizi.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Ekspertise
1: Dynobile. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Merkez Bankası'nın raporuna göre deprem bölgesinde artan konut arzı, kira enflasyonundaki yükselişi yavaşlattı. Yeniden imar faaliyetleriyle güçlenen arz artışının çevre illerdeki kiralık konut piyasasına da olumlu yansıması bekleniyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyorlar bizi. Harikasınız demiş Ankara'dan Kırıkkale'ye gitmeye çalışan sevgili Ebru kardeşim. Gitmeden yakaladık sizi de. Selam olsun. Meral, iyi yayınlar. Şu anda sizi dinliyoruz iş yerinde. Çok yorulmuş ustamıza bir şarkı. Yoruldum usta diyorlar, öyle mi? Turgut Usta'ya selam olsun. İzmir Çiğil'den Meral Hanım'a, Hazal'a, Hilal'e, Mena'ya ve Çiğdem'e armağan olsun. Ve Başak için demişler gönderdikleri mesajda, peki. Şu anda beni Yalova'da dinleyen çok kıymetli dostlarım var. Başta sevgili Yusuf Eroğlu. Şu anda Yalova'da Alkım Tekstil'de kulaklıklar takılmış. Fabrikada Son Ses beni dinliyorlar. Selam olsun orada dinleyen dostlarımıza da. Şu anda diyor ben de Bursa yollarındayım. Ve aynı zamanda sevgili Bestami kardeşimiz de bu hafta sonu evleniyor diyor. Sevgili Bestami'ye, kıymetli hanımefendiye bir ömür boyu güzellikler diliyorum. Yalova'da Alkım Tekstil'de dinleyen dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun, hayırlı işler diliyorum. Hazır mıyız? Hadi gelin bu güzel şarkıyla buluşalım. Hemen ardından beraberliğimize devam edeceğiz. 505 188

Devam ediyoruz artık yavaş yavaş. Son yarım saatimiz neredeyse. İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu %62 seviyelerinde. D100 Haliç, Orta Köprü Otakçılar yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. Orada yoğun bir trafik var şu an itibariyle. Şile yolu Çekmeköy Alemdağ yönünde bir trafik kazası vardı. Az önce müdahale edildi ama bölgede yoğunluk halen devam ediyor, an be an artıyor. Yeşilköy Havuzlu Kavşak Flora yönünde bir araç arızası var. Orada bir şerit trafiği kapalı. Ayrıca Küçükçekmece Hatşerif yönünde sağ şeritte bir araç arızası sebebiyle orada da bir şerit trafiği kapalı. Yine her daim olduğu gibi Avcılar Küçükçekmece arası yoğun bir trafik var. Geçelim gelen mesajlara, bakalım neler yazmışlar dostlarımız. Muhsin Bey Rize'den, asansörlerde sesini duyan programınızı dinleyebilmek için site bahçesinde toplanıyor demiş. Eyvallah, selam olsun. O zaman orada dinleyen dostlarımıza da sevgiler, selamlar. Merhabalar, ben Zeynep Erva. Yıllık izindeyiz, yoldayız ve sizi severek dinliyoruz. Biricik abim Eymen ve çok kıymetli babam Necdet ve annem Zübeyde için ve aynı zamanda bütün Radyo Turkuaz dinleyenlerine gelsin demişler. Gönderilen mesajda selam olsun size de, güzel ailenize. Erzurum'dan selamlar. Bugün evdeyim diyor. Güzel bir temizlik yaptım diyor. Mis gibi oldu her yer diyor. Maşallah, ne kadar güzel. Serdar Urtaş dinletmiştim az önce. O zaman size de armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim şarkı Bedia ve Amine. Sıradaki şarkı sizlere de armağan olsun. Güzefe'nin mesajı. Çok teşekkürler. Ayrıca Samsun'dan Osman, radyomun tek adresi diyor, Turkuaz. Şu an Ataköy'ün sahilinde yürüyüş yaparken dinliyorum sizi. Osman okumuştu mesajını, bak bir daha okuyorum, haberin olsun. Alaçam ilçemizdeki herkes için gelsin. Mesajlar yazılınca ben asla unutmam. Yeter ki göreyim, olur mu? Selam olsun size de. Sevgili dostum Fehmi, aleyküm selam. Turizmci kardeşimiz Metin'e gelsin diyor. Namı değer Metin demiş. BMO Metin. Eyvallah. Fehmi, sana ve bütün sevdiklerine armağanımız olsun. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Artık neredeyse son 35 dakikamız.

Vakıfbank Vinov iş yeri mobiliyle işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: misin?
1: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
2: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
3: Bak bu baygın bakışlar var ya. Masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
4: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
0: Abla orası bizim babamızı kaybettiğimiz, bizim ikimizin de dağılığı yani.
1: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz yer tahsili kuracağım.
5: Çok şeyimi kaybettim ben hayatta. Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
6: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
7: Türkiye best modellerini arıyor.
8: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

Bulamam dedim, bulamadım. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Şöyle bir göz atalım sırasıyla gelen mesajlara. Artık neredeyse son 25 dakika. En son burada kalmıştım galiba. Fatma Sena Üstün, hayırlı cumalar, Yalova'dan, Alkım Tekstil'den dinliyoruz. Patronumuz Yusuf Eroğlu, aynı zamanda planlamacımız Nurdan Şener, insan kaynaklarındaki Gülşah Er Korkmaz, muhasebecimiz Rahime Er ve bütün Alkım çalışanlarına özellikle Ayşe Çakmak Çıyarmağın olsun demişler. Orada dinleyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Merhabalar, Afyon'dan Yasemin. Ben de sizi dinliyorum diyor. O zaman sıradaki şarkı sana darmağın olsun. Çok teşekkürler. Fatma Denizli'den dinliyorum sizi. Bilal Son Ses değil mi? Nicedir dinletmiyordum. Bakacağım, olur mu? Hatırlattığın için teşekkürler, sağ olasın. Merhabalar, izne gelen teyzem için. İsmi Şükriye. Sevemedim kara gözlüm der misiniz diyor. O şarkıyı çok seviyor, ona armağan eder misiniz demiş Tuğçe. Sakarya'dan dinliyor bizi. Biz şimdi işe dönüyoruz. Şimdi söylemeyin, size yazınca söyleyin olur mu demiş. Video çekeceğiz çünkü. Vallahi ne zaman döneceksiniz? Ben birazdan gideceğim Tuğçe. Durum bundan ibaret. Hadi dinleyelim şarkıyı. Hemen ardından artık yavaş yavaş programı toparlamaya geçeceğiz. Sevgili Erzurumlu Metin, o da şu anda bizi dinliyor. Sevgili kardeşimize de selam olsun. Sevgili Fehmi ve orada dinleyen dostlar, bu şarkı sizler için.

Devam ediyoruz. Az önce bir dostumuzun ricası vardı. Çok sevdiğin dile getirmişti şarkımızı. Şimdi o zaman hemen yerine getireyim. Ardından da artık toparlamaya geçeceğiz programımızı. Bakalım son dakikalarda kimler bizimle birlikte ve kimler nereden dinliyor. Ufak bir yoklamayla yavaş yavaş toparlayacağız muhabbeti. 505-188-30-00 mesaj attı. Kısa kısa adınızı ve nereden dinlediğinizi yazın ki ben de son vedada son şarkıları adresinize teslim edeyim dostlar.

Amin diyelim ve yavaş yavaş toparlamaya geçelim programımızı. Mehmet İzmir'den dinliyorum, Karabağlar'dan. Oturdum diyor, çay içiyorum, afiyet olsun. Yanı başınızdayız, selam olsun Beyhan abi. Yine harika. Araba fotoğrafları gönderiyorsun. Selam olsun sana da. Bolu'dan yine selamlar, sevgiler. Kış hazırlığı yapıyoruz. İnsanın kendi hazırladığı daha da bir güzel oluyor demiş. Tabii ki. Babamın çok güzel bir sözü vardır. Evdeki çorbayı içerim diyor. Yani evdeki çorba her zaman içilir. En basiti budur yani, öyle değil mi? İnsanın kendi el emeği, göz nuru gibisi de yok. İlhan Baran Batman'dan dinliyor. O da biz dinleyen kepçe operatörü dostlarımızdan. Merhabalar, iyi yayınlar. Aydın İncirlova'dan dinliyoruz sizi. Sümeyye, son şarkılar sizi.

sizler için. Merhabalar, iyi yayınlar sevgili Selçuk Kuşçu. Peki dikkate alalım o zaman. Bir Fatih Kısaparmak şarkısı çalıyoruz gerçi ama belki de siz duymuyorsunuz. Ebru Esenler'de çantacıyız. Çırağımız Paşa'nın son haftası diye okula başlayacak. Hadi bakalım. Allah zihin açıklığı versin. Ve sıradaki şarkı ona gelsin diyor. Dükkanca çok üzgünüz demiş. Olsun. Okul bittikten sonra gelir ziyaretinize. Görmüş olursunuz onu da, olur mu? Evet, ben artık müsaademi istiyorum sizlerden. Az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle birlikte. Allah sağlık saat verirse, Rabbim sağlık saat verirse, hafta başında saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Çalışan dostlarımıza da Allah kolaylık versin. Allah'a ısmarladık.

0: ettiğinden cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Beni Vidi Göz.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan, Sivas Kongresi Anadolu'daki milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir dedi. Marmara Denizi'nde meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili soruşturmada Karatepe ile irtibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuki işlemi olmayan vatandaşları mağdur eden 31 avukat için gözaltı kararı verildiğini, 39 farklı büroda arama ve el koyma çalışmalarının başladığını bildirdi. Amirli kadın voleybol takımı 2026 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yarın Sırbistan'la karşılaşacak. Karşılaşma saat 16'da başlayacak. Türkiye'nin en büyük 10 bankası yılın ilk yarısında 415,7 milyar lira kar elde etti. Bu bankaların aktif büyüklüğü geçen yıla göre %29 artarak 42 trilyon lirayı aştı. Dostoyevski'nin 180 yıl önce yazdığı Beyaz Geceler romanı TikTok'un kitap topluluğu BookTok sayesinde yeni bir fenomene dönüştü. Aşk ve yalnızlığı konu alan eser özellikle Z kuşağının yeni gözdesi haline geldi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Pop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. Hoş geldiniz. Radyo Turkuaz burası. Sevgili Utku'ya teşekkürler. Nöbeti devraldım ve şu dakika itibariyle Radyo Turkuaz Hop Dedik Show zamanı. Lubex motor yağları sunuyor. Hop Dedik sizleri selamlıyor. Dostlar akşam 8'e kadar buradayız. Cuma'nın kendine has bir yoğunluğu vardır. O yoğunluğu

0: Yayına da ortak olabilirsiniz tabii ki. Önce havadan, yoldan, sudan konuşalım saat 6'ya kadar. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var, her şey yolunda mı? Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. 0505-188-30-0 mesajlarınızı bekliyoruz. Saat 6'dan itibaren de ortaya birkaç konu atarız, onu konuşuruz. Güzel bir yolculuk olsun. Bir reklam arası verelim, tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uç

0: Fertiz. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Umran Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Sizden selamlar. Burada hava çok sıcak. Sizleri dinliyoruz. Aslı var burada, Filiz var burada. Eşimi de unutmayayım. Onlara da bir selam. Emrah'a, Feriha Ezel, tamam. Görümcen'le kızına da selamımızı yollamış olduk. Efendim İstanbul trafiği bir bakalım. %71'lik bir yoğunluk var. Bu yoğunluk daha da artacak. Öyle gözüküyor. Şundan dolayı artacak. Bu saatte %71 ise vay vay. Yani yarım saat, bir saat sonra.

müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Aramıza yeni katılan tüm dinleyicilerimize selamlar, saygılar, hanımlar, beyler. Kimler varmış bakayım burada? Kimler?
1: Ayhan abi, ben Gaziantep'ten Elif'in kardeşi Hüseyin. Ablam ve ben seni severek dinliyoruz. Seni
0: tamam.
1: Çok seviyoruz. Daha
0: canım.
1: Daha önce sizinle öğrendik.
0: Ay ne
1: çok
0: güzel.
1: Sevdik. Herkese iyi akşamlar.
0: Teşekkür
1: iyi
0: ederim.

0: Herkese selam, Lubex Motor Yağları Optedik Show saat tam 6'dan itibaren günün konusu. Yine ilginç bir konu var, yorumlarınız harika oluyor. Onu sizlerle beraber tartışalım, bakalım kimler neler söyleyecek. Anlaştık mı?
1: Anladık lan, sus.
0: Tamam, peki.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tazesi ya denizde.

sevgiler, saygılar. Bursa'ya bir selam yollayalım. Sevgili sanatçı arkadaşımız Murat Balkan şu anda yolda. O da bizi dinliyormuş. Akşam programı var. Ona da başarılar ve iyi sahneler dileyelim. Sevgili Muratçım, selamlar, iyi akşamlar. İncirlova'ya bir merhaba Nuran. Nasılsın? Kulaklığı taktım, seni dinliyorum. Şahane. İzmir Selçuk'a bir selam. Şimdi biz tabii Türkiye'nin dört bir yanında dinleniyoruz. Mesela Acarlar Köyü diye bir yer var. Hem incir topluyoruz. Bu arada İzmir, Aydın, o civarlar biliyorsunuz. İncirin de böyle merkezi, tam da zamanı. Hem de seni zevkle dinliyoruz diyor. Selçuk'tan sevgili Ali. Ali, sana ve yanındakilere selamlar. Kolay gelsin.

0: geliyor. Saat 6'ya kadar böyle devam edelim bence. 6'da da çok güzel bir konumuz var. Yine kadın erkek ilişkileri üzerine şöyle biraz masaya yatıralım. Sizlerle konuşalım istiyorum. Güzel cevaplar geliyor. Sevgili Mustafa. Parçayı diyor yılın 363 günü tatil yapan bir Orhan hocamız var. Ona armağan edebilir miyiz diyor. Tamam, gönderelim gitsin bakalım. Bursa'dayız sevgili Salih. Nasılsın? Radyo Turkuaz'ın müptelası izliyor. Helal sana. Helal kardeşim Salih.
1: Helal olsun.

Eskişehir'deyiz. Ayşen merhaba. Ya onunla ilgili bir çalışmamız var Ayşen. Hani cumartesi pazartesi sesiniz duyulsun istiyoruz yeni dönemde. Onunla ilgili bir hazırlık yapıyoruz ama detayları sürpriz olsun. Tekrar aktarırız sizlere. Şimdi 7 saniye bir reklam arası verelim. Sonra tekrar görüşelim.

0: Kaç oldu saat? 17.43. Aramız yeni katılan dinleyicilerimiz de var. Bu arada iş yerlerinden çıkışlar devam ediyor. Servis araçları bir yanda, otomobiller, toplu taşıma. Burada kim var? Buyurun.
1: Giresun'dan Asaf.
0: Ne güzel ismin var senin, Asaf. Çok severim. Asaf kardeşim, söyle bakalım.
1: Şu anda kuzenimi hediye almak için yola çıktık.
0: Tamam.
1: Ve arabada giderken sizi dinliyoruz. İyi yayınlar. Görüşürüz. Vay. Sizi de çok seviyorum.
0: Vay. Gördünüz değil mi neler söylüyor ya? Helal vallahi.
2: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim Asaf. Yakıştı. Serap şu anda tarlada çalışıyor. Bir taraftan çapı yapıyorum, bir taraftan toplama. Ama her zaman, her daim Radyo Turkuaz yanında demiş. Eyvallah. Allah kolaylık versin diyelim Serapcığım. Sağ ol.

0: sonuna merhaba diyoruz. Bu tat iyi mi?
1: Yaşa ulan Rabbim. Bu aklımda fazla yaşamazsın.
0: Güzel hadi. Cumartesi pazar. Ya stüdyoya bir sinek girmiş. 50 kere diyorum ki burada çalışan çocuklara, bizim arkadaşlara. Klima var nasılsa şu camı açmayın. Yine sineği içeri kaçırmışlar. Ben bir taraftan anons yapıyorum, bir taraftan da sinekle uğraşıyorum. Bildiğiniz gibi değil, biraz dişli çıktı. Dur bakayım, ben bir uğraşacağım onunla.
2: Amanim.
0: Evet, evet, evet. Utku sen mi açtın bu camı? Doğru söyle. Siz Tarkan'ı dinleyin, ben onunla bir uğraşıp geliyorum. Anlaştık mı?
3: HD kalitesinde radyo show.

0: kolundan çek götür beni diye içine çek beni. Tut kolundan çek götür beni diye içine çek beni.
1: Nasıl, enerjimiz iyi ve her şey yolunda mı? Çek tamamdır. Birazdan günü konusu gelecek. Biraz kadın erkek ilişkilerine dair. Hem hanımefendi hem beyefendilerden mesajlar bekleyeceğim. Eğlenceli bir konu, tam cuma akşamının yoğunluğuna yakışır. Birçok kişinin de fikri vardır diye düşünüyorum. Önce bir reklam arası, sonra tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Ekspertize. Dino bile. Hepsi burada.

0: akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.

0: Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 4 Eylül 1885 yılında self servis ilk defa New York'ta uygulanmaya başlandı. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Ne diyorduk? Hem geçmiş, hem gelecek, hem de günümüzde en sevilen şarkılar. Zaten Radyo Turkuaz'ın en önemli özelliği o. Her tarzdan sizlerin de eşlik edeceği şarkılar. Ki 90'lar deyince hakikaten altın harflerle yazılacak bir şarkıdır. Özledim, bu saate de yakıştı. Çalışıyor kardeşim. Kim? İlhan şu anda. Sevgili İlhan Batman'da. Çok çok güzel çalışırken bir fotoğraf göndermiş. Allah kolaylık versin sana. Dostlar, saatlerimizi ayarlayalım. Akşamın 6'sını bulduk. Önce bir haber merkezi, sonra Lubex Motor Yağları Optedik Show'da günün konusu gelecek.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan, Sivas Kongresi Anadolu'daki milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeştir dedi. Marmara Denizi'nde meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili soruşturmada Karatepe ile irtibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. KPSS maratonu pazar günü başlayacak. Genel yetenek, genel kültür oturumu yapılacak. Alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül'de gerçekleşecek. Türk Kızılay 2026'nın 8 ayında 2.007.440 ünite kan bağışı toplandığını açıkladı. Yaz aylarında bağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %7,7 arttı. Süper Lig'de 4. hafta bugün başlıyor. Başakşehir Galatasaray'la 20'de karşı karşıya gelecek. Yarın 20'de ise derbi var. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Haber merkezine teşekkürler. Tekrar buradayız. Herkese merhaba. Hoş geldiniz.
1: Aman benim üstadım.
0: Hoş geldin. Şükür görüştürene. Hoş geldiniz. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi.
2: Evet buyurun.
0: Günü konusu. Aramızda evli olan çiftler, özellikle beylere sesleniyorum. Yorumlarınız önemli ama yengeler de mesaj atsın tabii. Hanımefendiler de akşam için hazırlık yapıyorlar şu anda. Onlar da mesaj atsın. Şimdi hanımların en büyük şikayeti şu. Özellikle evli oldukları. Kocalarından dolayı. Bütün gün çalıştı geldi. Evde hiçbir şey konuşmuyor bu adam. Şimdi adamın da en büyük derdi şu.

0: Şimdi eve gideceğim. Bir şeyler soracak. Yorgunum. Yani ne konuşabiliriz? Şimdi çok ilginç bir denge bu. Şu anda beni dinleyen işte otomobillerde binlerce tabii ki çiftimiz de olabilir. Onu söyleyeyim, karı koca yan yana gidenler. Ya da sadece beyler, birazdan işte akşam eve varacaklar. Yengeler de kocalarını bekliyor. Bugün ne yaptın? Bu çok tehlikeli bir soru. Geldin ya yorgun argın. Yenge diyor ki bugün ne yaptın? Bu erkekler için çok korkunç bir sorudur.
1: Korkunç bir şey bu.
0: Evet. Bunu kadınların da anlamasını istiyoruz bir taraftan ama kadınlar da haklı yani. Gün içerisinde bir laf olsun, bir sohbet edelim, bir konuşalım. Bakın şimdi bir abi mesaj çekmiş, video çekmiş.
2: Abi eşlerimiz diyor ki şimdi işten gelince bizimle oturun konuşun.
0: Evet, işten gelince bizimle oturun konuşun. Eşlerimiz böyle diyor. Herkesin eşi 3 aşağı 5 yukarı böyle.
2: Ya ne konuşacak?
0: Ne konuşacak?
2: Hadi karşımdaki erkek arkadaşım olsa kamyondan konuş, tırdan konuş, taksiden konuş, köpekten, kediden konuş. Kadınla konuşulmuyor ki. 10 seneki önceki lafı getiriyor, dayıyor sana. Ah bir kavga. Sen kus yatak odasına geç. Ben kusuyum televizyonun oturma odasına geçeyim. Bunu istiyor musunuz? Başka ne olacaklar? Sohbet edilmiyor ki.
0: Şimdi bu beyefendinin derdi bu. Diyor ki sohbet edilmiyor ki kadınlarla diyor. Eşlerimizle diyor. Ne yaparsın edersin, gece geriye döner. Mutlaka o yıllardan bir konu açar. Kavgada patlar. Herkes odasına hop yandı. Siz ne diyorsunuz bu konuda dostlar? Gerçekten. Akşam eve vardığınızda beyler. Bugün ne yaptın sorusunu anlatacak bir şeyiniz var mı? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli mesaj. Böyle 15-20 saniye. Hem hanımefendiler hem beyefendiler göndersin. Bakalım ne konuşuyorlar akşam evde. Haydi bakalım.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Kral Ferd Özben, rahmetli anıyoruz hanımlar beyler, Diyan Argün'ün şarkısı. Şahane bir şarkı, şahane bir yorumdu. Bu saate yakıştı.
1: Diyan Argün'ün şarkısını sundu.
2: HD kalitesinde radyo şovu. Top dedik ayağı şov.
0: Top dedik. Şimdi bir abimiz video çekmiş, sosyal medyaya atmış. Diyor ki eve gidiyorum diyor. Diyor bugün ne yaptın diyor. Ya ben seninle ne konuşayım? Kamyon mu konuşayım diyor. Futbol mu konuşayım? Ne konuşayım? Tamam diyor, bir konu açıyoruz. Tam konuşacağız. 50 sene öncesine gidiyor. Oradan bir şey söylüyor diyor. Hop kavga çıkıyor diyor. Sonra o odasına ben köşeme çekiliyorum. Durup dururken diyor. Yani biz kadınlarla ne konuşacağız diyor. Şaşırdık diyor. Beyefendi zaten yorgun argın geliyorum diyor. Ben de sizlere sordum. Gerçekten böyle mi? Akşam eve gittiğinizde ne konuşuyorsunuz beyler? Yenge konuşmak istiyor ya.
3: Abi maalesef bizim Türkiye düzeninde mesai saatlerinde erkeklerin canı çıkıyor.
0: Evet.
3: Tahammülü kalmıyor eve. Bayanlar bu konuda haklı.
0: Ama haklı.
3: Onlar da sonuçta bizle evet. Bir hayatı paylaşıyor.
0: Sohbet istiyorlar tabii nihayetinde.
3: Mesai saatlerinde tahammülümüzü tüketmememiz lazım aslında.
0: Peki, güzel bir çözüm hanımlar. Bu çözüm hoşunuza gitti mi?
4: Ayhan'cığım ben konuşacak bir şey bulamıyorum. Bulan varsa bana da anlatsın da ben de konuşayım.
5: Ya hop dedik, sen de az değilsin abi ya. Bizi can evimizden vuruyorsun. Çaldığın şarkıya bak, sen de hatalarından birisin.
0: Evet.
5: Abi eve giriyoruz kavga, evden çıkıyoruz kavga. Konuşuyoruz kavga, konuşmaya çalışıyoruz kavga.
0: Niye abi bu kadar sert yani? Niye kavgalar çıkıyor?
5: Yani evlenmeden önce dikenli olmayanın evlendikten sonra dikenli olması zor bir durum. Bence erkeklerin de biraz nefes almaya ihtiyacı var. Nefes alalım ya.
0: Peki şimdi akşam eve geçiyorsunuz. Şu anda iş yerinden çıktınız. Hasan Bey, nefes alabilecek misiniz? Yenge sizi bekliyor. Ama şunu soracak. Ne haber? Nasıl geçti günün Hasan dedi. Ya bunu anlatacak hiç mi bir şeyimiz yok? Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir reklam arası verelim. Görüşler var. Onları yayınlayacağız.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Garanti BBVA.

0: danışmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uç

0: biraz. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450

0: World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Tazesi ya denizde

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Getir. Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa

0: uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Abi eşlerimiz diyor ki şimdi işten gelince bizimle oturun konuşun.
2: Şimdi yengeler diyor ki işten gelince bizimle oturun konuşun. Çok insani bir şey sonuçta, karı koca bugün neler oldu neler oldu falan. Fakat bu anladığım kadarıyla erkekler bu durumdan çok sıkılıyorlar. Ne konuşalım diyorlar.
1: Ya ne konuşacağız?
2: Ne konuşacağız?
1: Hadi karşımdaki erkek arkadaşım olsa kamyondan konuş, tırdan konuş.
2: Peki bir şey söyleyeceğim, yani akşam gitseniz yengeyle kamyon ve tır konuşsanız falan. Hanımefendilere sesleniyorum. Mesela kocanız gelse, kamyondan bahsetse, tırdan bahsetse ya da yani yaptığı bir işle ilgili olarak ondan bahsetse, bu ilginizi çeker mi? Yalandan mı dinlersiniz? Bak burada da samimi olalım. Mağam bana ne, kamyondan falan mı dersiniz?
1: Taksiden konuş, köpekten, kediden konuş. Kadınla konuşulmuyor ki.
2: Neden kadınlarla konuşulmuyor?
1: 10 seneki önceki lafı getiriyor, dayıyor sana.
2: Hayda. Lafı dayadığı andan itibaren karşılıklı laf dalaşı başlıyor.
1: Ah bir kavga. Sen kus yatak odasına geç. Ben kusayım televizyonun oturma odasına geçeyim.
2: O küsmenin sonunda feci oluyor ya. Yani birinin bir adım atması gerekiyor ya. O ondan bekliyor, ondan bekliyor. Uzun sürmemesi lazım ama. Uzmanlar öyle diyor. Hop dedik.
1: Bunu istiyor musunuz başta? Ne olacaklar?
2: Evet.
1: Sohbet edilmiyor ki.
2: Sohbet edilmiyor diye hanımlarla. Ben de sordum yani bu doğru mu dedim gerçekten. Bakalım kimler neler söylüyor. Belçika'dan Ergün, az önceki arkadaşın dediklerine katılıyorum. Ben de sohbet edemiyorum diyor. Erkekler yavaş yavaş seslerini çıkarmaya başlıyorlar. Hadi bakalım. Bak sonra üzülüp de yenge dinliyorsa eğer. Hani beni arayıp da ya öyle konuştuk ama o kaydı çıkarsak falan filan.
3: Affedersiniz, yanlışlık oldu.
2: Demeyin ona göre. Bak milyonlar dinliyor bizi. Ebru diyor ki ama ben tek sormuyorum ki, o da bana soruyor ne yaptın bugün, nasıl geçti falan diye. Ona da mı kavga çıkaralım diyor. Yok, sohbet ediyorsanız sorun yok zaten. Sohbeti kesilenler var. Kahramanmaraş'ta Zümit. Erkekler bütün gün borç harç düşünmekten konuşmaya dili varmıyor ki. Kafa rahat olsa zaten konuşur diyor ama rahat olmayınca diyor bir şey bulamıyoruz demiş. Eyvallah, buyurun.
4: Dayan selam.
2: Selam.
4: Ankara'dan Hatay'a gidiyorum. Tabii yine her zamanki gibi seni dinliyoruz.
2: Ankara'dan Hatay.
4: 5 ile 8 arası mükemmel şekilde geçiyor.
2: Teşekkür ederim.
4: Ya ben sana şunu söyleyeceğim kısa.
2: Lütfen.
4: Tabii ki her gün aynı şey oluyor.
2: Evet.
4: Gidiyoruz eşlerimiz. Bugün ne yaptın, bugün ne yaptın?
2: Orada ne diyorsunuz?
4: Bir gün, iki gün, üç gün konu oluyor da.
2: Tamam.
4: Artık konu geçti yani. Konular kalmadı. Konuşacak bir şey kalmıyor. Ne yaptın diyorsun. Güzel geçti, geçti. Bugün de geçti, bitti. O kadar.
2: Ama onu işte beğenmiyor yenge. Detaylandırmanızı istiyorlar. Kadınlar böyle. Bundan sonra detaylandır ama söyleyeyim sana, sen daha beter kısmaya başlarsan eğer gençliğin elden gider.
5: Sen gençliğine hiç acımadın mı?
6: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Vallahi trafik yoğun, bu yoğunluğa dedim ki bir çift eterli. Güzel gider diye düşündüm.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Teşekkür ederim. Yunanistan'ın Mustafa Kandıralısı Stavros Pazarensis abimiz geldi. Güzel döktürüyor klarnette. Helal olsun valla. Şimdi Mustafa Kandıralı deyince yaşı 40'ın 50'nin üzerinde olanlar bilecekler. Klarnet deyince Türkiye'de hakikaten bir ekol, bir tarz. Yılbaşı gecesi, bayram günleri mutlaka bakılırdı böyle. Oyun havaları çalacağı zaman Mustafa Kandıralı oradaydı. Allah rahmet eylesin. Biz de böyle yaşı büyük olanları da en azından o hatıralara götürmüş olalım. İstanbul trafiğinde yoğunluk %76 seviyesinde dostlar. Allah kolaylık versin. Yani yakında program başında söylemiştim, okullar da açılacak. Artık %80'leri zorlayacak bu trafik. Herkese kolaylıklar. İstanbul'dan selamlar. Konu hakkında şahane görüşler var. Onlar geliyor. Birazdan yayınlayacağım. Bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: TRT.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

Zam yok, indirim çok. Lansmana özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para Güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Türkiye best modellerini arıyor. Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best

0: istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Lubex motor yağları Hop Dedik Show devam ediyor. Kıymetli dostum sevgili İrfan Doğan şu anda yolda. O da beni dinliyor. O da çok

0: tanesi de o. En yakın zamanda onu da bir selamlayalım. Şimdi bir vatandaş video çekmiş. Ya diyor akşam eve gideceğim diyor. Şimdi diyor eşimle ne konuşacağım? Bir şey konuşamıyoruz ki diyor. Ne konuşayım? Tır mı konuşayım? Kamyon mu konuşayım diyor. Şimdi bu yaklaşıma kadınlar çok sinir oluyorlar. Onu söyleyeyim size. Çünkü ana soru şu. Evden içeriye girdikten andan itibaren. Bugün ne yaptın? Şimdi erkeklere bu zul geliyor. Bugün ne yaptın anlatsam senin ne ilgini çeker. Ama kadınlar öyle düşünmüyor. Sen anlat yine de tırdan bahset, kamyondan bahset, anlat. Hani sen diyorsun ya tırdan mı bahsedeyim, kamyondan mı bahsedeyim falan. Kadınlar öyle düşünmüyor. Çünkü sen bir şey anlatmazsan yengenin intikamı ağır olacak. Bak söyleyeyim size. O yüzden bir şey anlatmanda fayda var. Avusturya'dayız saygı. Mesela o ne yapıyormuş biliyor musunuz? Ben işten gelince bir saat hanıma ayırıyorum diyor. Kahve, fındık, fıstık, meyve tabağı hazırlıyorum. Çay kahveyle sohbet ediyoruz. İşte onu soruyorlar Saygı Bey. Yani bir saat boyunca ne konuşuyorsunuz her gün her gün? Bir saat dedi adam.
1: Yok evet.
0: Öyleymiş ne bileyim ben. Konuşmazsan da kavga çıkar dedi ki bir hanımefendi de diyor ki öyle valla diyor kimse kusura bakmasın özellikle de beyler eğer konuşmazsanız eskileri açarız diyor. Ne yaşanmışlıklar var üzücü şeyler var diyor bunlar bir anda siz konuşmayınca hafızamıza geliyor ve ondan sonra sinir oluyorum diyor benim sözlerime kulak vermeyince ben de tartışmayı tring başlatıyorum diyor. Vay arkadaş neler yaşanıyor böyle ya. Hanımefendi samimi olarak açıklamasını yapmış. Devam edelim. Yeliz İstanbul. Eşim diyor bana sorar diyor. Senin nasıl günün geçti diye. Bizde tam tersi diyor. Tabii öyle de olacak tabii ki. Huri Hanım diyor ki biz akşama kadar aynı yerde çalışıyoruz valla. O yüzden diyor akşama çok da bir şey kalmıyor. He. Ama şey diyebilirler Huri Hanım. Bütün gün zaten adamın beynini yiyor. Ondan dolayı akşama zaten bir şey kalmaması çok da. Mesela enişte de nasıl giriyor? Birlikte çalışıyorsunuz ya. Arabadan indiniz, bütün gün de beraberdiniz. Enişte mesela tekliğe tekliğe mi yürüyor? Sürünerek mi eve giriyor? Nasıl giriyor? Ondan da bir bilgi verseydiniz ya. Ali Bey nasılsınız?
2: Merhaba abim, selamlar. Selam. Ali Zeki ben.
0: Buyurun.
2: Abi eşim gün boyu benimle olduğu için benim yanımda çalışıyor.
0: Eyvah, peki nasıl başarıyorsunuz bunu?
2: Eleman olarak. Akşam da haliyle konuşacak bir şey olmuyor. O yüzden her birimiz ayrı bir yerde uzanıyoruz ya da bizim ufaklıkla oynuyoruz.
0: Biraz öyle. Tabii zaten selamlar bütün gün beraberseniz de akşam da konuşacak bir şey kalmaması çok doğal değil mi? Teşekkür ediyoruz.

0: kızım.
1: Bir reklam.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: O zaman ne çabuk geçti ama tartışıyoruz. Güzel oluyor değil mi? Yani biz biziz ya. Allah Allah. Lubex motor yağları Optelik Show. Dün de söyledim yine ileteyim. Her ay Lubex motor yağlarından sizlere hediyeler veriyoruz. Bu ayda hediyelerimiz olacak, onu ileteyim sizlere. Lubex motor yağlarına teşekkürler ediyoruz. Radyo Turkuaz dinleyicilerini düşündükleri için sağ olsunlar, var olsunlar. Ve. Buyurun.
1: Merhaba. Hoptedik Ayhan abi.
0: Canım söyle.
1: Biz Şanlıurfa'dan.
0: Kimler?
1: Emir Saraçoğlu ve Zeynep Ünalan.
0: Hah, söyle bakalım.
1: Sizden toz pembe manifest açmanızı istiyoruz.
0: Olur, bir reklam arası verelim sonra bakarız.
1: Görüşürüz.
0: Ayhan Bey merhaba, Diyarbakır'dan Seval. Eşimle çok güzel dedikodu yaparız. Dedikodu günah. Devam edelim. Kemal, ben taksi şoförüyüm. Benim hatun o kadar akıllı bir kadın ki diyor, ona bayılıyorum diyor. Ne yaptın diye sormuyor. Eve gittiğim zaman bugün ne kadar kazandın diye soruyor demiş. Yengeme bak be. Vay. İşi biliyor yenge.
2: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Ankara'dan Rukiye. Valla farklı değil diyor. Biz de akşam olunca diyor evdeki muhabbet. Ne yaptın bugün? İyi valla. Sen ne yaptın? İyi valla deyip geçişiyor. Zaten o konu değil mi? Bir süre sonra tıkanıyor çünkü sohbet. Murat, ses anlaşılmıyor ya. Onu o şekilde, çok rüzgar var. Anlayamadım açıkçası. Selçuklu Ali. Ali, valla reklamlar var yani. Yapabileceğimiz bir şey yok. Tamam. Bazen dinleyicilerimiz çok bu reklam var diyorlar. Ama çok güçlü bir radyo istasyonu olabilmek için de bolca reklam vermemiz gerekiyor. O yüzden biraz durumu idare edelim. Biraz ben, biraz şarkı, biraz reklam. Öyle yapalım. Serap diyor ki ben, eşim çok şanslı. Erzurum'dan Aslı. Pardon, özür diliyorum. Serap diye not etmişler. Aslı merhaba. Bir açıklık yapmak istiyorum. Konuya bir açıklık getireyim. Benim kocam çok şanslı. İşten gelince ben ona asla karışmam, sohbet etmeyiz. O da bana karışmaz diyor. Buradan bütün bayanlara sesleniyorum. Erkekleri diyor rahat bırakın diyor. Oo, bak böyle düşünen erkekler hanımlarda var yani. Sakin ve huzurlu bir hayat. Başka bir şey istemiyoruz diyor. Olsun diyor. Peki. Teşekkür ediyorum. Antalya'dayız Ebru. Gönül bağı olduktan sonra illa konuşulacak konular vardır diyor. Tüm erkekleri aynı kefeye koymuyorum ama yapay zekayla diyor her türlü şeyi konuşup yazışıyorlar. İş diyor, karılarına geldiği zaman diyor konuşacak. Bir dakika.
3: Amanim bu.
0: Enişteler evde yapay zeka ile çene mi çalıyorlar? Aa. Ben de yapay zeka ile konuşuyorum. Arada bana diyor ki
4: Ayhancığım, canım dans etmek istiyor.
0: Alıyorum telefonu, onunla dans ediyorum. Peki.

0: arası vermemiz gerekiyor. Sonrasında tekrar görüşelim lütfen. İyi akşamlar benim güzel ülkem.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Altiz. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi,

0: Sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

akşamı 7'sini bulmuşuz, hiç söylemiyorsunuz. Zaman çabuk geçti. Bunun hakkında görüşler de var. Onları birazdan yayınlayacağım. Saatlerimize ayarlayalım.

0: korumaya devam ediyor. Birkaç noktada trafik kazaları var. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. 6 Eylül Pazar günü sabah 5.30 itibariyle sahil yolu Caddebostan Şaşkı Bakkal arası bir etkinlik varmış. Ne olduğunu ben bilmiyorum ama onu ileteyim ben sizlere. 5.30'dan itibaren o yol kapatılacakmış. Nereden nereye? Caddebostan'dan Şaşkın Bakkal'a kadar. Buradan o civarda oturanlar varsa onlara duyurmuş olalım. Dostlar, beyefendinin biri mesaj, video çekmiş, yayınlamış. Diyor ki ya diyor bütün gün çalışıyorum, eve gidiyorum. Ondan sonra yenge soruyormuş bugün ne yaptın? Bu çok ölümcül bir soru diyor. Her gün diyor aynı soru. Artık diyor bıktım, nereden bahsedeyim diyor. Yani kullandığım tırdan mı bahsedeyim, kamyondan mı bahsedeyim diyor. Ben de bir açılım getirdim hani ortayı bulma adına. Ha, belki de yenge kamyondan bahsetmeni istiyor. Nereden bileceğim?
1: Yok
0: evet. Ne olabilir yani, bilmiyoruz ki. Bu noktada hem hanımefendilerin beyefendiler görüşlerini bildirdiler. Eve gidince erkekler niye konuşamıyorlar? Niye bir irtibat kurulamıyor? Ondan sonra niye tartışma çıkıyor? Bu konuda Bolu'dan Kübra Hanım 21 yıllık evli bir hanımefendi olarak şöyle bir çözüm bulmuş. Akıllı kadın kocasını borçsuz bırakmaz. Bu kısmı anlamadım ama Kübra Hanım, bir daha okuyorum. Akıllı kadın kocasını borçsuz bırakmaz. Ne demek bu? Akıllı erkek de karısına itaat eder, rahat eder demiş. Ya, anlayan anlamıştır belki ama ben tam anlayamadım o kısmı. Devam edelim. Ayşen diyor ki eşim gelince hoş geldin derim, o da hoş buldum der. Bugün ne yaptın derim, o da iyiydi der. Onun yüzüne bakarım, sinirliyse sormam. Bu da bir yöntem, bravo. Beden dili, yüzüne bakarım, eğer günü kötü geçmişse o konulara hiç girmem diyor. Tamam. Satay'dan sevgili Serkan, ses kaydın anlaşılmıyor. Aynı şekilde Hüseyin kardeşim, ses kaydınız anlaşılmıyor. Zira burada yayınlayabilmek için de temiz ve güzel ses kayıtları arıyoruz biz. O zaman daha güzel oluyor. Nihayetinde radyo yayını yapıyoruz. Efendim, katılan tüm dinleyicilerime teşekkürler. Arayı bulabildik mi? Asla. Bizim yayının özelliği o. Konuyu ortaya atarız ama arayı bulamayız. Böyle bir durumumuz var. Şimdi biraz şarkılarla yol alalım istiyorum. Sonrasında görüşüyoruz.

0: Efendim, konuyu nereden açtık? Konuyu şuradan açtık. Bir abimiz bir video çekmiş. Ya diyor, eve gideceğiz, eşlerimizle konuşulmuyor ki. Ne konuşabiliriz ki demiş.
1: Eşlerimiz diyor ki şimdi işten gelince bizimle oturun konuşun.
0: Evet.
1: Ya ne konuşacak? Hadi karşımdaki erkek arkadaşım olsa,
0: evet,
1: kamyondan konuş, tırdan konuş.
0: Ben de orada bir açılım getirdim. Belki yenge kamyondan da konuşmak istiyor olabilir yani. Çok da böyle ön yargılı olmamak gerekiyor nihayetinde. Belki yengenin hoşuna gidebilir, kamyon tır abi. Niye bu kadar hani şey oluyoruz ki?
1: Aksiden konuş, köpekten, kediden konuş.
0: Evet.
1: Kadından konuşulmuyor ki.
0: Kadından konuşulmuyor diyerekten bir genelleme yapmış. Ama gelen mesajlara baktığımız kadarıyla birçok erkek aynı şeyden şikayetçi. Kadınımla konuşamıyorum diyor. Böyle bir durum var.
1: 10 sene önceki lafı getiriyor, dayıyor sana.
0: Evet, şimdi bir de mesela öyle bir şey var. Yengeler, hanımefendiler işin içinden çıkamadıkları zaman baktı ki enişte de konuşmuyor. Günde yoğun geçmiş falan. İllaki bir arıza çıkacak mı?
1: Ah bir kavga.
0: Heh.
1: Sen kus yatak odasına geç. Ben kusuyum televizyonun oturma odasına geçeyim.
0: Heh.
1: Bunu istiyor musunuz başta? Ne olacak lan?
0: Evet, bunu istiyoruz dedi. Biz de gelen yorumlara şöyle bir baktık. Eskiden konuştuğum biri vardı diyor bir hanımefendi. Evlendik. Artık diyor konuşmuyoruz diyor. Yapma ya. Benim eşim bence kelime kotasını iş yerindeki bayan arkadaşlarıyla tükettiği için eve yani bana bir şey kalmıyor. Benim kotaya her gün yenisi ekleniyor. Biz ne yapacağız diyor. Ya siz hanımefendiler genellikle şöyle düşünüyor olabilirler. İşte iş yerinde bayan arkadaşları var, onlarla çene. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim bir erkek olarak. İş yerinde çalışan erkekler yine en çok erkeklerle konuşuyor. Kotayı öyle kadınla madınla dolduran yok yani. Bütün erkekler adına konuşuyor. Erkekler destekleyin bu arada. Siz de boş durmayın. WhatsApp'tan yazın. Evet, Ayhan Bey doğru söylüyor falan diye. Beni yalnız bırakmayın, başıma işe almayayım ona göre. Anlaştık mı?
2: Ezvallah, ne güzel söylüyorsun. Hayret.
0: Evet.
2: Harcamıyorsun sen beni işte.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi dostlar, bir reklam arası vermemiz lazım. Vallahi vermemiz lazım billahi. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: hanımlar beyler. Buradayım.
1: İçinizde bu şarkıyı bilen var mı?
0: Mert'in şarkısı. Sevenler için göndermiş olduk. İyi oldu. Efendim. Gökhan buyur.
2: Hop dedik Ayhan, merhaba.
0: Buyurun.
2: Gökhan ben.
0: Gökhan'cığım söyle.
2: Tüm kadınlar iş yerindeki içtiği çaya kahveye kadar her şeyi anlatır istisnasız.
0: Tamam, gelince eve sen de anlat, onu istiyor, bir şey istemiyor ki. Erkekler detaylandırmayı sevmiyor herhalde.
2: Ben de çalıştım geldim, her şey yolunda. Çok şükür şu an evdeyim diyorum. 10 yıldır aynı cevabı veriyorum. Soru değişmedi. Seni seviyoruz.
0: Eyvallah,
2: saygılar.
0: Teşekkürler. Sıradaki reklam Salih'e gelsin diyor. Ama siz de bizim reklamlara laf ediyorsunuz bari sabah akşam. Ne olur böyle konuşmayın.
3: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
0: Hakikaten yanlış anlıyorsunuz bizi. Radyo Turkuaz gibi büyük bir radyonun dimdik güçlü bir şekilde ayakta durması için reklamlara ihtiyaç var dostlar. Tamam ama Salih'e de reklamlar armağan edelim. İstanbul'dan Kadir. Abi tüm Türkiye seni desteklese kadınlar yine haklı çıkar. Bize pek güvenme diyor. Eyvallah. Morali bozuldu şu anda.
4: Benim morali sıfır sıfır sıfır sıfır.
0: Habib merhaba.
5: Ama ne yapılsa neydi size onlara yaranamaz.
0: Evet.
5: Erkek olarak. Ha. Genelleme yapıyorum ben şu anda.
0: Ne yaparsın?
5: Hep onlar haklı.
0: Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim.
0: Adana'dayız, servis kaptanı Murat. Ayhan Bey doğru söylüyorsun, katılıyorum, selamlar demiş. Eyvallah. Verdiğin destek için teşekkürler. Dostlar konuyu kapatıyoruz. Sağ olun, var olun. Eğleniyoruz biz bize. Sürçülisan ediyorsak lütfen affola. Ama ve lakin güncel konuşmalar. Birazdan eve gideceksiniz belki de. Yengeyle bunları yaşayacaksınız. Biz de şu andan itibaren haber verelim dedik. Beklediğiniz an geldi, bir reklam arası vereyim. Sonra tekrar görüşelim.
6: Bir reklam.
7: Türkiye BES modellerini arıyor.
8: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun birey.

14 Eylül günlerden Cuma. Hafta sonuna merhaba diyeceğiz. 5'te başlayan yolculuğumuz devam ediyor dostlar. Artık yavaş yavaş dinlenme vaktine geçiyoruz programımızda. Edile Kolay, ben de tam 3 saat mikrofon başındayım. Ümit ediyorum sıkılmadınız, hoşça vakit geçirdiniz. Bu tatta devam edelim. Çünkü 7.30'dan itibaren günün özel şarkıları başlayacak. Hadi bakalım, yolumuz açık olsun.

0: okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay

heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

0: vursalarda. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara.
10: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
11: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

yollarda olanlara iyi yolculuklar. Açılışı Kral Ferdi Özben'le yapıyoruz. Hemen ardından yine o yıllarda 80'lerde kalacağız ve Zerrin Özer gelecek.

uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

Günün özel şarkılarında yine rahmet ve sevgiyle anacağımız çok büyük bir yorumcu Ercan Turgut'la devam ediyoruz. Firuze onunla moda olan şarkılardan sadece bir tanesi. Hemen ardından Ümit Besen Radyo Turkuvaz'da.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Serkan, efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para Güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 4 Eylül 1885 yılında self-servis ilk defa New York'ta uygulanmaya başlandı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Öncelikle güzel bir cumartesi pazar diliyorum herkese. İnşallah pazartesi bir mani olmazsa saat 17'de Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'da görüşmek üzere. Dönüşüyor.

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
3: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
4: O Akkefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
5: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
4: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
2: Selçuk sarayında gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
6: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
7: Sen gece sultanla beraber miydin?
8: Allah'ım onu en zor zamanında karşıma çıkardı. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşüm gerçek kalan Rabbim. Elbet yarım kalanda tamamlar.
9: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
10: Reklam.

bak. Güzel olman gerekmez bana. Benim oyunum, heyecanlıyım, çok çılgınım bebeğim. Gün batımında bırakıp gitme. Gel bana, benimle olmak üzere.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeydi. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık.

kime ve hiç kime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Gözlüklerle başım dertte, hayat işte yuvarlanıp gidiyor.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Radyo Turkuaz.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar, yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.